0: ki mündün çömüsik.
1: Niyü ki kurgan pobaşin. Ne keca yübü simgi şimdir pop.
0: Wenjam ki zinkun tüsü. Yenyan ki ponye kini.
1: Davü ki zıncı pobaşin. Ngan suyu sovar. Gagi ki simbacin.